0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: You move a little.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: This is for you, Lord, 'cause you're my king, my all.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartı karşısında yalnızca Tanrı sözüne başvurduğunuz zaman duygusal ve ruhsal açıdan kendinizde olanlara şaşıracaksınız. Düşüncenizde ve davranışlarınızda meydana gelecekler gerçekten şaşırtıcı olacak.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda bizlere imanlılar olarak içimizde yaşayan kutsal ruhun varlığına ve gücüne ve karşılaştığımız zorlukları Tanrı'nın bakış açısıyla ele alma ayrıcalığına sahip olduğumuz hatırlatılmaktadır. Nasıl sağduyu kazanırız adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: İblis, Tanrı'ya itaatsizlik etmeniz için yanınıza yaklaşıp sizi ayartmaya çalıştığı her seferinde, işte o anda bir seçim yapmak zorundasınız. Tanrı'nın sözleri doğru mudur, değil midir? İblisin ileri sürdüğü gerekçeleri mi dinleyeceksiniz, yoksa ayartıya, Tanrı'nın kendi sözünde bildirdiklerine uygun olan karşılığı mı vereceksiniz? Şimdi sevgili dostlar, hep birlikte İblisin Havva ile olan konuşmasının yer aldığı Yaratılış 3-1-7 ayetlerine bakalım. Bakın ayetlerde ne yazılı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Kadın, "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz" diye yanıtladı. Ama Tanrı, "Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. "Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız." Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Evet, Yaratılış 3-1-7 ayetlerinde böyle yazılı. İblis Havva'ya, "Tanrı gerçekten böyle söyledi mi? Yoksa sen mi yanlış anladın? Onun söylediklerini doğru anladığına emin misin? Her şeyi eksiksiz duyduğuna emin misin? Belki de kaçırdığın bazı şeyler var. Tanrı'nın böyle demek istediğine emin misin?" diye konuştu. Dostlar, birazdan açıklayacağım 3 noktayı not almanızı istiyorum. Ayartıları tek tek ele alarak iblisin nasıl çalıştığını size anlatacağım. İblis öncelikle Tanrı sözünden kuşku duyulmasına çalışır. Size insanları en fazla rahatsız eden bir durumu anlatayım. Örneğin iblis kişiyi "git bir başka kişiyle yaşa" diye ayartmaya başlar. Aslında kişi bunu yapmaması gerektiğini çok iyi bilir. Ama yine de şöyle bahaneler bulur. "Eskiden ben de öyle olduğuna inanıyordum ama Tanrı sözünü kendi başıma okumaya başladım." Sevgili dostlar, hayatımda bu kadar şeytani gerekçeler ileri sürüldüğünü görmedim. Dinleyin lütfen. Bu felaketin habercisidir. Tanrı sözü kutsal ruhun yönetiminde okunmalıdır. Kutsal kitabı böyle okumamız gerekir. Çoktandır düşünüyorum da sizin görüşünüzden farklı olan görüşler de var derler. Evet vardır ama bazıları yanlıştır. Sizin görüşünüzden farklı bazı görüşler var. Kanımca siz dar görüşlüsünüz. İnsanlar birbirlerini sevdikleri sürece evlilik dışı cinselliğin kötü bir yanını görmüyorum. Dostlarım, emin olun ki iblisin o kişiye söylediği ilk şey nedir biliyor musunuz? Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? Evet, şeytanın ilk sorduğu şey bu olmuştur. Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? İblis İsa Mesih'e şöyle bir söylemle yaklaşmıştı. "Acıkmışsındır, şuradaki taşlara bak. Yapman gereken tek şey kudretinle bunlardan birini ekmeğe çevirmek." Matta 4:3'te bakın ne diyor. "O zaman ayartıcı ona gelip, Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun" dedi. Bu bir açıdan mantıklıydı. Çünkü İsa Mesih 40 gün 40 gecedir orada oruç tutup dua etmişti. Karnı elbette ki acıkmıştı. Çevresinde ise bir sürü küçük yassı taş vardı. İblis bu yüzden ona, "Eğer Tanrı'nın oğluysan şu yassı taşı bir somun ekmeğe çevir. Böylelikle açlığını gidermiş olursun" dedi. Yani bu mantıklı bir istekti. O halde not edin. Mantıklı olan. Büyük olasılıkla bizde bunun çok da kötü bir yanı yok. Zaten 40 gün 40 gecedir oruç tutup dua ediyor. Biraz ekmeğin kime ne zararı olur ki diye düşünebiliriz. Yani mantıklı olan. İblis bunun ardından İsa Mesih'i tapınağın en yüksek noktasına çıkardı. Tapınak bir nevi plato olan Siyon Dağı'nın üzerinde kurulmuştu. Tapınağın en yüksek noktasından aşağıdaki Kidron Vadisi'ne yaklaşık 137 metrelik bir düşüş mesafesi vardı. Matta 4, 5, 6'da bakın ne diyor. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki, Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İblis şöyle dedi. Elbette taraftar kazanmak istersin. İşte sana kolay yolu. Tek yapman gereken tapınağın en yüksek noktasından kendini aşağı bırakmak, Kidron Vadisi'ne doğru süzülmek. Senin aşağı doğru süzüldüğünü birçok insan görecek. Yere sağ salim indiğinde büyük bir taraftar kitlen olacak. Şimdi de ikinci noktamızı not edelim. Şüphe uyandıran. Birinci nokta neydi? Mantıklı olan. Yani tek yapman gereken şey şu taş parçasını ekmeğe çevirmek. İkinci nokta nedir? Şüphe uyandıran. Eğer taraftar edinmek istiyorsan ki Göksel Baba'nın senin için istediği budur, tek yapman gereken aşağı atlamak. Sağ salim yere indiğin zaman insanlar ardından gelecekler. Şimdi gelelim 3 numaralı ayartıya. Matta 4:8-9'da şöyle aktarılır. İblis aynı şekilde İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarıp ona tüm görkemiyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Yere kapanıp bana tapınırsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Şimdi de 3 numaralı ayartıya bakıyoruz. Nedir? Kesinlikle yanlış olan. Bu tanımlamayı not edin. İblis burada ne diyordu? Baba sana zaten dünyanın bütün krallıklarını vaat etmemiş miydi? Sen Rablerin Rabbi, kralların kralısın. Ben sana sadece bütün bunlara şimdi, şu anda sahip olacağını söylüyorum. Bunun için şöyle yapabilirsin. Beni iyi dinle. Eğer evrenin Rabbi olmak istiyorsan, bütün bu ülkelerin senin olmasını istiyorsan, yapman gereken tek şey diz çöküp bana tapınmak. Böyle yaparsan hiç zahmete girmemiş olursun. Boş yere acılarla ve aşağılamalarla dolu yıllar geçirmezsin. Çarmıh üzerinde ölmen de gerekmez. Bütün bunların hepsini şimdi, şu anda atlatabilirsin. Sevgili dostlar, İblis işte böyle konuştu. Burada neyin tehlike altında olduğunu anladınız mı? Burada İsa'nın insanlığı kurtarış planı tehlikedeydi. İblis için son derece kritik bir an olmalıydı. Eğer İsa Mesih'in ayağına çelmeyi takmayı başarabilirse, tüm insanlığı kendisiyle birlikte cehennemin dibine götürecekti. Ayrıca eğer İsa Mesih'i önünde diz çöktürebilirse, bu yücelik kazandığı ve Tanrı'nın bile kendisine taptığı anlamına gelecekti. Bu kendisi için çok çok önemli bir andı. Bu yüzden ne yaptı? İşe şöyle başladı. İlk önce hangi tanımlamayı not etmiştiniz? Hatırlayalım, mantıklı olan. İkinci tanımlama neydi? Şüphe uyandıran. Üçüncü tanımlamamız neydi? Kesinlikle yanlış olan. Kolay bir yöntem, öyle değil mi? İblisin farklı bir yöntemle yaklaşacağını düşünmeyin. Bunu yapmasına hiç gerek yok. Bize de aynı yöntemle yaklaşır. Az çok mantıklı gelen bir gerekçe ileri sürer. Ben burada çok çeşitli ayartıları ele alabilirim. Siz kendi açınızdan en güçlü ayartı nedir onu düşünün. Kutsal kitapta ayartı hakkında yazılanları bildiğinize emin misiniz? Eğer değilseniz kutsal kitabın dizin bölümünde ayartı başlığı altında sıralanmış olan ayetleri okuyun. Kutsal kitapta ayartı hakkında neler yazılmış bunları öğrenin. İblis İsa Mesih'i ayartmaya çalıştığı sırada ne yaptı? Tanrı'nın verdiği istekleri armağanlarını yanlış zamanda ve yanlış biçimde kullanarak tatmin etmesini sağlamaya çalıştı. İblis bize de sevgili dostlar aynı şeyi yaptırmaya çalışır. Tanrı vergisi olan isteklerimizi tatmin etmemiz için yine Tanrı vergisi olan armağanlarımızı yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Şimdi de ayartılarda önemli bir yer tutması nedeniyle evlilik dışı cinsellik konusuna değineceğim. Bu yalnızca gençler ya da bekarların değil, evli çiftlerin yaşamlarında da büyük sorun oluşturabilir. Nereye giderseniz gidin, önemli bir sorun olduğunu görürsünüz. Kimileri şöyle der, iki kişinin birbirini sevmesinde ne sakınca var anlamıyorum. Dostlar, evlilik dışı cinsel ilişki kuranlarının sayısı da ne yazık ki artıyor. Bu arada nice yuvalar yıkılıyor ve insanlar buna mazeret gösterip geçiyorlar. Cinsel ahlaksızlığa ve her tür iffetsizliğe çok erken yaşlardan gerekçeler göstermeye başlayan gençlerin durumu beni şaşırtıyor. Şunu anlamalısınız ki iblisin yöntemlerinde hiçbir şey değişmemiştir. Örneğin evli olmayan birini ele alalım. İblis yanına yaklaşıp şöyle der: "Ona hayranlık göstermen uygun olur. Ne de olsa seni yemeğe çıkardı." Bu tür mide bulandırıcı konuşmalara sık sık rastlıyoruz. "Seni yemeğe çıkardı, bu yüzden geceyi onunla geçirmen mantıklı olur." İşler belki de bu kadar ileriye gitmeyip yeterince mantıklı olacak dereceye kadar gidecektir. Bir de sevgili dostlar, sonuna kadar terimi vardır. Ardından da felaket gelir. Felaket daima mantıklı olanla başlar. Şüphe uyandıran aşamasına gelindiğinde kişi hangi durumda olduğunu zaten bilir. Beni dinleyin lütfen. İblis çok başarılıdır. Kişiyi ayartmak için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilir. Bu yüzden çocuklarımızı çok erken yaşlardan başlayarak iblisin, şeytanın taktikleri hakkında eğitmeye başlamalıyız. Eğer o bu taktikleri İsa Mesih'in üzerinde denediyse, dostlar, bizim üzerimizde de mutlaka ama mutlaka deneyecektir. İblis aynı taktikleri Adem'le Havva'ya karşı da kullanmıştı. Sonra eski ve yeni antlaşma dönemlerindeki kutsallara karşı da kullandı. Onun taktikleri tarih boyunca günümüze dek aynı kalmıştır. Değişmemiştir. Niye değiştirsin ki? İblis bize hangi söylemle yaklaşır? "Tanrı gerçekten böyle mi demek istedi? Kutsal kitapta yazılanlar bu anlama mı geliyor? Bu mantıklı mı?" Şüphe götürür bir tarafı olduğu kesin. Zira herkes böyle yapıyor. İşte iblisin büyük yalanı. Sen de biliyorsun, hiç kimse mükemmel değildir. Hiç kimse tümüyle pak değildir. Hepimiz şüphe götüren şeyler yapabiliriz. Yani bu konuda kaygılanmana gerek yok. İşte iblis böyle fısıldar. Şimdi dostlar, bir de kesinlikle yanlış olma aşaması vardır. Bazı ayartılar vardır ki iyice derine saplanırsınız. İsa Mesih'in yaşamından verilen bu örnekte Tanrı bizi uyarmaktadır. Ayartılar karşısında her zaman uyanık, her zaman ayık olmalıyız. Zira ilk önceleri mantıklı gibi görüneceklerdir. Anlamanızı istediğim şey şu: ayartının amacı Tanrı vergisi olan armağanlarımızı yanlış zamanda ve yanlış biçimde kullanarak ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlamaktır. Tanrı'ya karşı her günah işlediğimde ihtiyaçlarımı kendi belirlediğim yolla ve zamanda karşılamayı tercih ederim. Böylelikle ne yaparız? Tanrı'nın vereceklerinin en iyisine sahip olma fırsatını elimizden kaçırırız. Çünkü Tanrı'nın zamanlamasını ve yöntemini istememişizdir. Dostlarım, siz ne tür ayartılarla karşılaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama yaratılış ve Matta kısımlarında aktarılan aynı eski hikayeyle benzer olduğunu söyleyebilirim. İblisin taktikleri ve amaçları aynıdır. İblis, İsa Mesih karşısında başarılı olsaydı, Tanrı'nın insanlığı kurtarış planına ne olurdu? Tek kelimeyle biterdi. İblis, Tanrı'nın tüm dünya için, yaşamlarımız için belirlediği tasarısını mahvetmek istiyor. İşte onun asıl amacı budur. İblis gelir size kulağınıza şunu fısıldar: "Size mutlu anlar yaşatmak istiyorum." Oysa size mutlu anlar yaşatmak istemiyor. O, Tanrı'nın yaşamınıza dair tasarısını mahvetmek istiyor. Kurnazca düzenler kuruyor. Sürekli olarak çalışıyor. Belki şu ana dek bilmiyordunuz ama şimdi öğrendiniz. Artık mazeret gösteremezsiniz. İblis ne yapar biliyor musunuz? Tanrı vergisi olan isteklerimizi tatmin etmemiz için Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Şimdi de sevgili dostlar, kendimize İsa Mesih ayartılara nasıl karşılık verdi diye soralım. İblis Havva'ya "Tanrı gerçekten böyle mi söyledi?" söylemiyle yaklaştı. İsa Mesih'e ise "Eğer Tanrı'nın oğluysan" diyerek yaklaştı. Havva'nın ve İsa Mesih'in verdiği karşılıklar arasındaki fark sizce neydi? Havva adeta iblisle sohbete koyuldu. Konu hakkında konuştular. İsa Mesih'in verdiği karşılık ise çok ani ve kesindi. hiç duraksamadan, dosdoğru karşılık vererek kutsal yazılardan bir buyruğu tekrarladı. Yani iblisi Tanrı'nın sözüyle yanıtladı. İsa niçin böyle yaptı? Çünkü İsa Mesih iblisin yaklaşımını biliyordu. İblisin yaklaşımı nedir peki? O, Tanrı sözünden kuşku duymamızı sağlamaya çalışır. Bu durumda ona karşı duramayacağı bir şeyle, yani Tanrı sözüyle vurmak en etkili yoldur. İsa bu yüzden her seferinde yalın bir dille, kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek yasanın tekrarı, mezmurlar ve Yeşaya kısımlarından alıntılar yaparak karşılık verdi. Alıntı yaptığı her ayet, ayartının mahiyetiyle ilgiliydi, yani içeriğiyle ilgiliydi. İsa Mesih ayartılara bu şekilde karşılık verdi. İsa Mesih farklı bir şekilde de karşılık verebilirdi. İblis, eğer Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dediği zaman ona şöyle diyebilirdi. Ey İblis, birbirimizi iyi tanıyoruz, ne yapmak istediğini biliyorum, sen benim kim olduğumu biliyorsun, bu konuda eğere yer olmadığını biliyorsun. Tanrı'nın oğlu olduğumu biliyorsun. Bu yüzden eğer Tanrı'nın oğluysan diye konuşma. Her ikimiz de kim olduğumu biliyoruz. Ayrıca ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Yani sevgili dostlar, uzun bir tartışmaya başlayabilirlerdi. Onları dinlemek hayli ilginç olurdu, öyle değil mi? Ama İsa Mesih bunu yapmadı. İsa Mesih tartışmaya girmedi. Kanımca İsa Mesih o anda İblisin ayartısını tüm gücüyle hissetmişti ve en doğru ve en bilgece olanı yaptı. Ve ne dedi? Kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek ayetlerden alıntılar yaparak karşılık verdi. Bunu 3 kez yaptı. 3. kez konuştuğunda söze çekil git şeytan diyerek başladı. Matta 4 onu okuyorum. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan, Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. İsa Mesih ona Tanrı sözüyle karşılık verince iblis uzaklaşmak zorunda kaldı. Buradaki yöntem gayet açık. İblisin üstesinden gelmenin en etkili, en iyi yolu ona sevmediği şeyleri, en çok nefret ettiği şeyleri vermektir. Ona sizi ayartmaya çalıştığı konuyla ilgili kutsal kitaptan ayetlerle karşılık verin. Belki de diyorsunuz ki kutsal kitabı o kadar da iyi bilmiyorum. Dostlarım, ne kadar az bilirseniz o kadar çok korumasızsınız demektir. Belki de karşılaştığım 3 büyük ayartı var diyorsunuz. Eğer açıklamalı kutsal kitabınız yoksa bir tane hemen satın alın. Verdiğiniz paraya sonuna kadar değecektir. Arka kısmındaki dizin bölümüne bakın. Ayartınızla ilgili olan her ayeti oradan bulabilirsiniz. Bu ayetlerin hepsini okuyun ve içlerinden sizi en fazla güçlendireceğini düşündüğünüz, karşılaştığınız ayartıyla ve durumunuzla en alakalı, en ilgili olan bir tanesini seçip ezberleyin. Belki de diyorsunuz ki benim ezberim çok kötüdür. O halde o ayeti büyük bir kağıdın üzerine yazın ve cebinize koyun. Ya da boy aynasının kenarına iliştirin. Ya da arabanıza koyun. Orada öylece kalsın ve zihninize iyice yerleşsin. Daha sonra iblis size saldırmaya kalkıştığında hep böyle yapıyor diyeceğinize sadece o ayeti tekrarlayarak karşılık verin. Dostlar, bu iblisi tam kalbinden vurmaya benzer. Buna dayanamaz. İblis sizi ayartmak için mantıklı görünen bir şey söylemiş olabilir. Siz yine de ayeti tekrarlayın. İblis size kesinlikle yanlış olan bir söylemle yaklaşmış olabilir. Siz sadece ayeti tekrar edin. Ayartı karşısında yalnızca Tanrı sözüne başvurduğunuz zaman duygusal ve ruhsal açıdan kendinizde olanlara şaşıracaksınız. Düşüncenizde ve davranışlarınızda meydana gelecekler gerçekten şaşırtıcı olacak. Ayartıların üstesinden gelmenin tek yolu budur demiyorum elbette. Ama hayati, yani yaşamsal bir adımdır. İblisle tartışmayın, akıl yürütmeyin ya da gerekçeler göstermeyin. Arkadaşlarınızın ve diğer insanların ne düşündüğünü, ne dediğini, dinlediğiniz diğer vaazları dikkate almayın. İsa Mesih'in söylediklerini hatırlayın. O, kutsal yazılarda şöyle yazılmıştır diyerek ayetleri tekrarlamıştı. Siz de iblise Tanrı sözüyle karşılık verin. Kutsal kitapta iblisin 3. ayartısında baskıyı iyice arttırarak doruğa çıkardığı anlatılır. İsa Mesih ise ona üçüncü defa ayetle karşılık verirken "Çekil git şeytan" der. Bu ayette göksel babanın ona hizmet etmesi için melekler gönderdiği de bildirilir. Matta 4, 10, 11'de bakın ne yazılı. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et" diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Dostlar, iblis Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı, yine Tanrı vergisi olan ihtiyaçlarımızı gidermek için yanlış zaman ve yanlış biçimde kullanmamızı sağlamaya çalışır. Savunmamızın kilit noktalarından biri, ayartıya mantıklı göründüğü en başından itibaren "Rab Tanrı şöyle bildirir, kutsal yazılarda şöyle yazılıdır" diyerek karşılık vermektir. Sevgili dostlarım, böyle yaptığınız takdirde yaşamınızdaki farkı fark etmeye başlayacaksınız.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tarz.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis. Nergis'le Çay Saati programımız başlıyor. Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatayım, ardından da bir müzikle programımıza devam edeceğiz. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, hadi bakalım gelsin güzel bir müzik sizler için.

0: Radiolite.
1: Radiolite.
2: 103.6 FM.
3: Müziğimizi dinledik. Şöyle bir açıldıktan sonra hikayemizle devam edebiliriz programımıza. Bir adam bir kartal yumurtasını bulur ve yumurtayı tavuk kümesinin içine koyar. Yavru kartal kümesteki diğer civcivlerle birlikte yumurtadan çıkar ve onlarla birlikte büyür. Kümesteki diğer civcivler gibi o da böcek ve solucan bulabilmek için toprağı eşelemeyi ve gıdaklamayı öğrenir. Ve her tavuk gibi kanatlarını açtığında yerden sadece birkaç metre kadar havalanabilmektedir. Yıllar geçer ve kartal artık iyice yaşlanır. Günlerden bir gün masmavi gökyüzünde o güne kadar hiç görmediği kadar büyük bir kuş görür. Dev kuş altına benzeyen ve çok kuvvetli olduğu belli olan kanatlarının küçük hareketleriyle gökyüzünde kolaylıkla süzülebilmektedir. Yaşlı kartal gökteki kuşu bir süre şaşkınlıkla izler ve bu da kim diye sorar yanındaki arkadaşına. O göklerin kralıdır ve gökyüzüne aittir. Biz tavuklarsa yeryüzüne diye yanıtlar arkadaşı. Yaşlı kartal bir süre daha tepesinde süzülen hemcinsini hayranlıkla izler ve bir tavuk olduğunu düşündüğü için de tavuk olarak ölür. Yani her şey sana bağlı. Sen kendini nasıl görmek istersen öyle görebilirsin. Hemen diğer bir hikayemize geçiyoruz sevgili dinleyenler. Hikayemizin konu başlığı da dert ağacı. Eski çiftlik evimizi restore etmek için tuttuğum marangoz işteki ilk gününü zorlukla tamamlamıştı. Arabasının patlayan lastiği onun işe bir saat geç kalmasına sebep olmuş, elektrikli testeresi iflas etmiş ve şimdi de eski püskü pikabı çalmayı reddetmişti. Onu evine götürürken yanımda adeta bir heykel gibi oturuyordu. Evine ulaştığımızda beni ailesiyle tanışmam için davet etti. Eve doğru yürürken bahçesinde bulunan küçük bir ağacın önünde kısa bir süre durdu. Dalların uçlarına her iki eliyle dokundu. İlginçti. Kapı açıldığında adam şaşırtıcı şekilde değişti. Yanık yüzü tebessümle kaplandı. İki küçük çocuğunu kucakladı ve eşine kocaman bir öpücük verdi. Daha sonra beni arabaya yolcu etmeye geldiğinde ağacın yanından geçerken merakım daha da arttı ve ona eve giderken gördüğüm olayı sordum. "O benim dert ağacım," dedi. "Elimde olmadan işimde bazı problemler çıkıyor ama şundan eminim ki onlar evime, aileme ait değil. Bunun için hepsini her akşam eve girerken o ağacı asıyorum. Sabahları tekrar onları oradan alıyorum ama komik olan ne biliyor musunuz? Ertesi sabah onları almaya gittiğimde astığım kadar çok olmadıklarını görüyorum." Vay, gerçekten güzelmiş bu. Problemlerimizi, sıkıntılarımızı ailemize, arkadaşlarımıza yansıtmadan kendi iç dünyamızda halledebilirsek, bu aynen adamın yaptığı gibi bir ağacı anlatmak olabilir. Kendi sıkıntımızı, problemimizi başka bir şekilde denize anlatmak olabilir. Ve gerçekten rahatlamış ve daha iyi, sakin bir şekilde eve dönüş yapabilirsiniz aynen bu adam gibi. Evet, iki güzel hikaye okuduk. Ardından kısa bir aramız olacak. Sonra sağlık bilgisiyle programımıza devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, hiç ele almadığımız bir konuyu ele almak istiyorum bugün. Sağlık bilgisinde felç konusunu işleyeceğiz. Felç, beyni besleyen kan damarlarındaki akışın durmasıyla oluşan, beyin hasarıyla ortaya çıkan klinik tablodur. İki çeşit felç türü vardır. İskemik felç, hemorajik felç. Felçlilerin yaklaşık %85'i iskemik felçtir, %15'i hemorajik felçtir. İskemik felçte kalpten fırlayan pıhtılar veya karotit gibi büyük damarlardaki plaklardan fırlayan parçalar beyni besleyen damarların tıkanmasına sebep olur. Tıkanan damarların beslendiği beyin bölgesi kan akışı kesildiğinden dolayı ölmeye başlar. Bu süre 5 dakikayı geçmeye başladığında o bölgede kalıcı hasar olmaya başlar. Hemorajik felç, diğer ifadeyle beynin kanaması sonucu ortaya çıkan felç çeşidinde ise beyni besleyen damarların yırtılması veya çatlaması sonucu beynin ilgili bölgesinde kanama olur. Etkilenen damarın beslediği bölgede ve kanama alanlarında hasar meydana gelir. Hastada etkilenen alana bağlı olarak değişik klinik bulgular ortaya çıkar. Beynin hangi bölgesinin ne kadar hasar gördüğünün anlaşılması, felcin daha sonraki etkilerini anlamaya yardımcı olur. Mesela eğer motor alanlar etkilenirse hastada motor bozuklukları, eğer görme alanı etkilenirse görme bozuklukları, duyu bölgesi etkilenirse duyu bozuklukları ortaya çıkar. Genelde vücudun belli bir bölgesinde hareket kaybı, konuşamama, yüz şeklinin değişmesi, yutamama ve idrar kaçırma en belirgin etkileridir. İskemik felç, yani kanın pıhtılaşıp damarı tıkayarak beyne kan gitmesini engellemesiyle meydana gelen felçler genelde ağrısızdır. Fakat beyin kanaması sonucu meydana gelenler çok fazla ağrılara sebep olur. Felç riskini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlisi yüksek tansiyondur. Felçlerin %50'si yüksek tansiyona bağlıdır. Şeker hastalığı, yüksek kolesterol, kan basıncını yükselten ani sıcaklık değişiklikleri, sigara kullanımı, aşırı yorgunluk, uzun süre güneşte kalma ve fazla yemek yeme birer risk faktörü olarak sayılabilir. Stres kendi başına olmasa da tansiyonu ve kan pıhtılaşma sürecini olumsuz yönde etkilediği için riski tetikleyen bir faktör olarak sayılabilir. Östrojen damarların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden menopoz dönemindeki kadınların hormon tedavisi felç riskini azaltmaktadır. Sigara kullanan bir kişi aynı zamanda yüksek tansiyon hastasıysa ve egzersiz yapmıyorsa normal insanlardan çok daha fazla risk altındadır. Bu yüzden risk faktörlerini en aza indirmek büyük farklar oluşturacaktır. Felç belirtileri vücudun herhangi bir bölümünde, örneğin kol, bacak veya yüzün bir kısmında duyu kaybı, baş dönmesi, yutma güçlüğü ve görme bozuklukları olarak kendini gösterebilir. Beyin insan vücudunu ters şekilde kontrol eder. Yani sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin ise sağ tarafını kontrol eder. Sağ beyinde meydana gelecek hasar vücudun sol tarafında etkisini gösterir. Felç belirtileri konusunda halkın bilinçli olması çok önemlidir. Bu bilinçlenme felç vakalarının erken tanısı ve müdahalesi açısından çok önemlidir. Felce bağlı ön belirtileri şöyle sıralayabiliriz. Travmaya bağlı olmaksızın ani gelişen bilinç kaybı. Aniden gelişen, yüzde, kolda veya bacakta gelişen kısmi veya tam uyuşukluk ve hareket ettirememe. Ani gelişen görme bozukluğu veya kaybı. Aniden oluşan konuşma bozukluğu. Daha önce yaşanmış ani şiddetli baş ağrısı. Felç için kesin bir tıbbi tedavi olmamakla birlikte ilk 3 saat çok önemlidir. Felçli hasta ilk 3 saat içinde hastaneye başvurduğu takdirde eğer hastanın durumu buna uygunsa damar açıcı tedaviler yapılabilir. Bunun dışında felcin derecesini ve etkilediği bölgeleri belirlemek için testler yapılır. Doktor felcin sebebini, beyin dokusunu ve beyne verdiği hasarı gösteren bilgisayarlı tomografilere başvurur. Felç riskini arttıran en önemli faktör yüksek tansiyondur. Bu yüzden 40 yaşın üzerindeki kişiler yıllık kontrollerini yapmalıdır. Tuz tüketimini azaltmak en önemli faktörlerden biridir. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekir. Az yağlı gıdalar tercih edilmelidir. Lifli gıdalara ağırlık verilmelidir. Dengeli beslenmeyle yüksek olan kolesterolü düşürmek riski azaltan önemli faktörlerden biridir. Alkol ve sigara kullanımından uzak durmak gerekir. Aşırı alkol kullanımının kan basıncı üzerinde etkileri fazladır. Uzun yıllar sigara içen kişilerin sigarayı bırakması da felç riskini azaltır.
Her gün düzenli şekilde yapılan egzersizler ve tempolu yürüyüşler sayesinde toksinler atılır. Kan dolaşımı düzenli bir hal alır, yapılan egzersizler ve dengeli beslenme sayesinde risk faktörleri ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda kilo kontrolünü de sağlar. Gerçekten bu verilen örneklere dikkat edilmezse felci engellemek mümkün olmayacaktır. Kan damarlarımızı tıkayan şeylerden uzak durmamız veya beyne giden damarların tıkanmasını önleyecek egzersizler, yürüyüşler, doğru beslenme veya zararlı maddelerden uzak kalmak gibi olumlu faktörleri uygularsak o zaman felç riskini de azaltmış oluruz. Evet, sağlık bilgimizin bugünkü konusu felçti sevgili dinleyenler. Felç nasıl oluşur veya felci önlemek için neler yapmalıyız? Ve felç 40 yaşından sonra kendini gösterebilen bir hastalıktır bu arada. Evet, tekrar kısa bir aramız olacak. Daha sonra da ilginç bilgilerle devam edeceğiz.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Evet, ilginç bilgilerle tekrar karşınızdayız sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light'ta programımız devam ediyor. Hikayemizi paylaştık ve az önce de sağlık bilgisini paylaşmıştık sizlerle. Felç konusunu işledik. Şimdi de ilginç bilgilerde hayvanlar hakkında bilmediğimiz ilginç bilgilerden paylaşacağım sizlere. Bunlar da kısa kısa verilmiş ilginç bilgiler. Kara ayılar bilinmeyen bir nedenden dolayı kedilerden çok korkarlar. Köpek balığı, kanser de dahil olmak üzere her hastalığa karşı bağışıklığı vardır. Eğer bir gün timsah saldırısına uğrarsanız, zikzak yaparak koşun. Böylelikle kurtulmuş olacaksınız. Çikolata, avokado, papağanlar için zehirli ve öldürücüdür. Kunduzlar balık yemez çünkü vejetaryandırlar. Su aygırının derisi o kadar kalındır ki çoğu mermi işlemez. İnek arkaya doğru çişini yapan tek memelidir. Kertenkeleler aralarında şınav çekerek iletişim kurarlar. Kuşlar hiçbir zaman yuvalarında uyumazlar. Ahtapot acıktığında kendi kollarını yer. Tavşan bir şeyden çok korkarsa ölebilir. Salyangoz 4 yıl boyunca uykuda kalabilir. Kangurunun kuyruğundan tutarsanız zıplayamaz çünkü denge unsuru olarak kuyruğunu kullanmaktadır. Her yıl doğrudan ölüm sebepleri arasında kuşların cama çarparak ölmesi birinci sırada gelmektedir. Deveyi kızdırırsanız suratınıza tükürecektir. Karıncalar zehirlendiklerinde her zaman sağ yana doğru düşerler. Sivrisinekler çocukları yetişkinlere, beyaz tenlileri esmerlere tercih ederler. Ayrıca renkler arasında ilk tercihleri mavidir. Kral yengeç dünya üzerinde çapraz yürüyen tek canlıdır. İstakozlar ahtapotlardan o kadar korkarlar ki gördükleri anda donup kalırlar. Kuşlara şimşek çarpmaz çünkü elektrik onların tüyünden geçmez. Bir köpek balığı 100 milyon damla deniz suyunun içindeki bir damla kanı hissedebilir. Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor, sizi gizliyor. Sivrisineğin alıcılarını bloke ederek sizin orada olduğunuzu anlamamalarını sağlıyor. Sivrisineğin kulağımıza işkence gibi gelen vızıltılı sesi onun saniyede 500 kez kanat çırpması nedeniyle oluşur. Erkek peygamber devesi dişinin kokusunu 7 mil öteden duyabilir. Zürafa kulağını 53 santim uzaklığındaki diliyle temizler. Bu kalemunların dilleri vücutlarından 2 kat daha uzundur. Hamam böcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır. Kediler ultrason seslerini duyarlar. Sineklerin 5 gözü vardır. Zürafaların ses telleri yoktur. Bir yılan 3 yıl uyuyabilir. Karınca 2 hafta su altında yaşayabilir. Dünyanın en hızlı kuşu boğazlı kırlangıçtır. 3 saniye süreyle saatte 128 kilometre sürate ulaşabilir. Aslan kükremesi 5 mil öteden bile duyulabilir. Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır. Deniz yıldızının beyni yoktur. Katil balina

Makinalar köpek balıklarının midesine alttan torpil gibi vurarak onları öldürürler. İlginç bilgilere ama gerçek bilgilere de bakmış olduk bu arada. İlginç diyoruz ama bunlar yaşanmış olan bilgilerdir. Evet, tekrar karşınızda olacağım birazdan ama önce kısa bir ara.

Evet, kültür ve sanat bölümüyle karşınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün sizlere hazırlamış olduğum konu çalı kuşunun özellikleri. Bir aralar Çalı Kuşu dizisi vardı izlediyseniz eğer. Hatta yeni versiyonu da gündemimizde. Ben de onu düşünerekten çalı kuşunun özelliklerine bakmak istedim, araştırmak istedim ve araştırdığım bilgileri de sizlere paylaşmak istiyorum. Çalı kuşu, çalı kuşugiller familyasından olan Latince'de Regulus olarak adlandırılan ufak boyda ötücü bir kuş türüdür. Koyu şeritli, kahverengi renkte, tüyleri yeşil renkte olan alt kısmı beyaz ve yan kanat kısımları yeşilimsi olan bu kuş türü 10-12 santim boylarında küçük bir kuş olmasına rağmen gösterişli, sevimli hayvandır. Yoğun olarak Asya, Avrupa, Kuzeybatı, Afrika, Kaliforniya, Alaska kesimlerinde yaşamaktadırlar. Kendine mesken edindiği yer çalılık, orman ve bahçelerdir. Beslenme şekli içinse toprağı kazarak böcek ve kurtçukları yemektedir. O küçücük boyundan çıkan hoş çit çit diyerek keskin ötüşü yıl boyunca yaşadığı bölgelerden yankılanmaktadır. Kendi yaşayabileceği kadar küçük oyluklar halinde kazdığı yuvalarını ağaçlara, çitlere ve kıyıdaki oyuklara taşımaktadır. Normal yaşamını sürdürdüğü ağaç oyukları dışında kışın soğuğundan ve yırtıcı hayvanların saldırısından korunmak içgüdüsüyle kendisine ikinci bir yuva daha yapmaktadır. Ülkemizde çok az sayıda bulunan çalı kuşu Amerika'da 50'den fazla türüyle yaşamını sürdürmektedir. Evde beslenilebilen çalı kuşu Kanada sahillerinden Cape Horn kasabasına kadar olan alanlarda oldukça yaygın olarak bulunmaktadır. Çalı kuşunun bir diğer çeşidi olan kaktüs, çalı kuşu ise Meksika ve Batı Amerika kısımlarında bulunmakta olup boyu 20 cm uzunluğundadır. Çalı kuşunun familyası olan çalı kuşu gillerse Latince'de Regulate olarak adlandırılmaktadır. Özütçüler familyasının üst familyasında yer almaktadır. Ormanlık ve kendilerine göre küçük yuvalarını yapacakları bölgelerde yaşamayı seven çalı kuşugiller, Kuzey ve Orta Asya, Kanarya ve Azor Adaları, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'nın yüksek bölgelerinde mütevazi ve gizli yaşamlarını sürdürmektedirler. Çalı kuşu kuş türünden daha çok küçük bir yapıya sahip olan çalı kuşugiller 9 cm boylarındadır ve tüyleri yeşil renktedir. Kanatları kısa, geniş ve yuvarlak olan kuş türünün tepe tüyleri gösterişli altın rengindedir. Küçük yapılarına rağmen doğadaki diğer yırtıcı kuşların yemi olmamak için içgüdüsel olarak kendilerine iğne ve karışık yaprakları ormanları mesken olarak seçerler. Dişi ve erkek kuşların kuluçkayı, yuvayı ve yavruyu besleme işini birlikte yaptıkları yaşam biçimlerinde etkili bir paylaşım göze çarpmaktadır. Yılda iki kez Mayıs ve Temmuz ayında yumurtlayan çalı kuşunun sürmeli çalı kuşu, pembe tepeli çalı kuşu olarak bilinen de türleri bulunmaktadır. Hayvanları daha yakından incelemek, bazen de hayvanat bahçesine gidip onları görmek gerçekten iyi oluyor. Çocuklarımıza da bunu aşılamak, çocuklarımız için de farklılık yaratmak, onlara hayvanları sevdirmek açısından gerçekten hayvanat bahçesine götürebilir. Aynı zamanda ailece zaman geçirebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, kültür ve sanat bölümümüzden bugünlük bu kadar. Veda etme zamanı geldi maalesef. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Esen kalın.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
8: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
9: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
8: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor.
7: Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
0: Radio Online.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Got a little surprise for everybody. I have a friend who flew many hours to get here. From Cape Town, South Africa. Minister Jonathan Butler.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Yes, Lord.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur, eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Sonsuz bir hayat.
4: Gerçeği tam.
5: Radio Light.
3: 103.6.
5: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.